Yaklaşık 45 saniye. Bir bakış açısı şey buluyorsunuz. Bir bakış açısı.

Sen bir lezzetle çubuk kaçıp çubuk güne sarılsak. Hem yine yazdığı yerler çok kötü.